Önümüzdeki şarkıyı hepimize armağan etmek istiyorum. Çünkü gurbet türküsü.

Önümüzdeki şarkıyı hepimize armağan etmek istiyorum. Çünkü gurbet türküsü.

Önümüzdeki şarkıyı hepimize armağan etmek istiyorum. Çünkü gurbet türküsü.

Önümüzdeki şarkıyı hepimize armağan etmek istiyorum. Çünkü gurbet türküsü.

Önümüzdeki şarkıyı hepimize armağan etmek istiyorum. Çünkü gurbet türküsü.

Önümüzdeki şarkıyı hepimize armağan etmek istiyorum. Çünkü gurbet türküsü.

Önümüzdeki şarkıyı hepimize armağan etmek istiyorum. Çünkü gurbet türküsü.

Önümüzdeki şarkıyı hepimize armağan etmek istiyorum. Çünkü gurbet türküsü.

Önümüzdeki şarkıyı hepimize armağan etmek istiyorum. Çünkü gurbet türküsü.

Önümüzdeki şarkıyı hepimize armağan etmek istiyorum. Çünkü gurbet türküsü.

Önümüzdeki şarkıyı hepimize armağan etmek istiyorum. Çünkü gurbet türküsü.

Dankeschön. Aramızda tabii ki Türkçe konuşan da vardır, değil mi? Evet. Hoş geldiniz.

Önümüzdeki şarkıyı hepimize armağan etmek istiyorum. Çünkü gurbet türküsü.

Önümüzdeki şarkıyı hepimize armağan etmek istiyorum. Çünkü gurbet türküsü.

Önümüzdeki şarkıyı hepimize armağan etmek istiyorum. Çünkü gurbet türküsü.

Önümüzdeki şarkıyı hepimize armağan etmek istiyorum. Çünkü gurbet türküsü.

Önümüzdeki şarkıyı hepimize armağan etmek istiyorum. Çünkü gurbet türküsü.

Önümüzdeki şarkıyı hepimize armağan etmek istiyorum. Çünkü gurbet türküsü.

Önümüzdeki şarkıyı hepimize armağan etmek istiyorum. Çünkü gurbet türküsü.